0: Cevap vereceğim.
1: Vereceğim.
0: There's nothing shown here. Here's a view of joy. Bir tane.
1: Ne var?